0: Tamamdır.
1: Bu bir şey. Hayır,
2: Baker and Southwestern, New York, 23593, Lima, Yankee.